Robot bro. Kamu bundan şurunu peki şu konşiye kadar az üçünü diyemem ya. Regular boş yaparız diye kurani. Peki bu kısa özür.